Su Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
1: Dağlarımızdan dağlar çıkamaz yorgun dizleri. Tükendim hem ilacım hem zehrimsin.
0: Bu özel gecenin biletleri biletinial.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Tam.

0: kördüm.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
4: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Bamit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopinflight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinflight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
0: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.

0: lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize de sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 7 numara APO Ömrüm. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
2: Senden kaçamadım.
1: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 9 numara Blok 3 Git. 8 numara Manifest Daha İyi. 7 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela. 6 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Blok 3 Kusura Bakma. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Saygı 1 Mustafa Sandal. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

0: Dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım sen hep böyle gidiyorsun. 9 numara Mebrure Değilim.
1: Şifa olamadım ama zulümde değilim. Şifa olamadım ama zehirde değilim.
0: 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel.
2: Gel neyin adımı bırak gel, bırak gel.
0: 7 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Altı numara.

0: Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Beş numara Ankara Ekos Beni Al.
1: Beni al kendin gibi yap. Sana yangınım şakalı.
0: Dört numara Blok 3 Kayıp Kalp. Üç numara Serkan Nişancı Eller Üzer. İki numara, Blok 3, Kusura Bakma. Bir numara, Manifest, Ajda Pekkan,

Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

beni meğerse bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

yakamın içimdeki zembere kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.